Kabrıklanma tansızgın, nam kestim bulgı. Sorin bulgırı balga, tandan bulgın dışan tıflı. Ya şastırdan mecal kar, tansızgın bilşin yokun. Ya vansı heşi malge, tirgün dörün yungun. Töksü zeyhın teydüm, tirgün dörün delvan. Töksü zeyhın malgi, asır dörün delvan. Asgırı guvarın şiyen, nom jallın nama gada. Algın doran gormi, şefti alsi jami uvı. Chas chagang ulgi ulgulukslama shastr nomi jalhar holin jami uwa walsire gu duwin der wortya yekkal tang walsin uye os usa gart ulgri gemuye Lam lam te tarxı şimdi nağışlar jitte lam yemşu ağır lam te tarxı şimdi ünte gugu seyğal lam. İçim bakta hay sunre khan tegu hunu vayya tuğu bastın lam yemşu ırıh mıdlin uğrgat ortu jami uğat. Ciha ırtne unam yegi jalhar ınat karhin visut ınıt gır kütlani varun Çıpırsakın gajri tola tutni ılmaz Şi şi ju şi yan çınga şi hani tan hadya çınga Şi yan osi hurtlen törlamın jamge Ona tıksın ırtın ılgı osun dörün tarhua yumşu Ortu jamda motu yumşu olgan dörtte lami netcha törü ılgı yetu yumşu Amga ajran joga tegla alha gusku tebir gidikin anghanna san yuzosh balje agu yukku lamyegi arın durun ahca han astun ustuk nomi jalhar yawa tuksin yimsho je ılamin tagun laksun gorbin yamnara bolos gorbin yukku onchi lukti shu Hamgin durun dola tuksin yukshib Ya muşum bakşar eldi. Sungungur hıllıt, sundaşıngır çaldı. Ya bakhte zeyhın gajirigi uca tıngül tırtı. Bahar jiru yobduk yimu, bahçı derimin dara tıngül elga jiru yobduk yimu. Undur olin uçul uçı gıtıl kardık yeme Unte cimsin uçı tıgıl uçı soba gittik mi? Borun olan cimsin uçul bombe soba dardık yeme Boksun gecil çire çoğul çıldık ye Kastular hıstasın ne uçısı bol bas bol tırı Hımon hıllı tıgıl yeme Bastık derin yastar hıllı cingu bangar nırtma Çal tegune guveyge tırni turu ugul hey Şahışın gıdıksın da şöre vakşi hülce Urgun mırde dondas ol çapsın yeme Unu mutlulam oçır hasanı mın batıskıcı Tarı mırde dondan tegune vışın içi tıdı Hümne mahi ili çeğe demdir cesi yeme Boyun tulam dur olduksın da sporhne vırri hoce Bargun doktor namcal harbal vas oha tansı işep bol tınte hegin yapı Hoyur dugar şep bolwaso hongshor bahan undir yim hoyur chihim bojge yim hata gust Louis yim Wong jusun har yim udrin ajilda yesin shim undrush bahan judursin shim Jok togot hen ab bishtegan harai chigsin shim udrlo jolin tosoon uujbega nuftir chigsin shim udr
자과산드라 널어들으면 세징세징 알락득이마 생죽축득 장태이마 세니우주불 도르득이마 샴시기득 장태이마 셰시네드가도 타라 특선 벌허란 샘물이 건허 대운의 위대 바르고 시가렌자

Arşi mama ne çatıfın tahtıl marra şavay maşina asıl bari jangarlaş Amga joga sajil çeğce al hafı buru tümşu tümce altın zeğın joğe yemşu amdı dara tartar gınca Şingan ırtın namga gıdıkşın şütne tohtırın tartar gıdıkçı Sarın narın gelvgan gönlün mağlı edinin tonu bal çeğce Şandıs torgun gürü bol yolma şili nafça duri bi çeğce Seyhallani açın şığa çayşan gara camına tuğce Odun harga moral gışın bombus bombus alha tınce Bohne mırri dorsullama bonti soğuka tınul çeğce Basılın te tınte güge tık bu hıtın zeğin şamlar gıdışın Bakşı yamgılla di ünte tınte dine dalda di Ünüfi nar nar gıdışın şo Urgın mırnar gıdışın şo İşin gürni umur şimo Gıldım yeftil kardım yin Gıkkalin osi odun yimo Uru dağste oldun yimo Ngod basılın çüzürdün yimo Asin gajir hurhin uyda arbin neymin Agoy teyim şu agoy avalga şutırdı yimo Ergo murni buhtu, murni buhtu Tere matto lambal horan ayol bukti lisogat Bohta erni ırgit başat ınhamılgar Yirhin tırvayt bülgülge Ütkan hollos irsiyim, ınılgadir tolsiyim Ulgirin tengim bosiyim, de ucilga dusansiyim Undustine hılbır mayga ucuştanar Olone ınhamır, mən matto nerçinli bülgülge